bu fukara memleket. Nesi var nesi yoksa hepsini verir malını canını, umudunu düşünü, rahatını sağlığını, içinin bütün ateşini. Hadi, hadi yuvarlayın düşünü.

bu nazlı beylerindir ne varsa ortalıkta. Soy, sop, olur, düğün, oyun, konak, saray, caka. Hepsi sizin efendiler. Konakta, sarayda, gelinde, alayda. Hepsi sizin, hepsi sizin. Hem hazır hop kolayca. Giyin efendiler, giyin. Bu iştahların sofra sizin. Doyuncaya, tıksırıncaya, patlayıncaya kadar.